ata yaduhu edi tarih khandakar ve nidetayin iru nake sersaliku diru pelin birinanda bu bina payi zekazer havalin ku tariye khandina fincanan tejirun işine şevin zivistani yendirir berça vekata ya yakud naftuza hatira hatira hastini de vestiya vestiya udumana cehareyate cehareyate yaku tari ve şartına biskata teku berkina jinake nayi birate tu dikijen malkide buyi ahina nejin ahina tizan dikijen ve neyide kone halis sirru ite vadiye.

Dargahı Hüsnü Nuriye ko Salima Babel Esselima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Dargahı Hüsnü Nuriye rujan ko li saat a pencan sibahi hatta nehi ko sibahi jedi ruka iru ve bevaji hatiye da khuyan ya kadın hatiye la ustandin av yek jijber ko da spekerina ko khabatın aliye Türkiye'yin kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riye din avvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu vakirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşiyaji bazırganiye.

Francia'ya bu kadar kırınağa o hatta ku didine kaçın de Fransa kadaya kucu biminen o hındaki fıhaşıya da biminen o gelik ispal bu kadar kırınağa o her tüm hındaki fıhaşıya da biminen.

Azi bira kudeme bira gula aşin hemşte besine takat o çok oranye derdi çok.

hasiyo parço kolobum Türk özel yor iki kez o sergin edbini Tıbkül emre ben o ki var zilem tevet den avu Dikodukta dahi bağlı Aşık idel gacı dibisem Kelab lemrad bel bana Gerine o denize pil abahri Besar abdur adı kulu ve yadı Loma mekes beni kone Ama brahan ken aman Yacı kişme rabı kul kenuyum Gotcha, ekurmenje, waren tervam, vefen, dushmanu me arem, peren tersam, ne juet tersim, waren juber tersim, loke, halke, kolor, rahan, alke, nu, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, y

ver. Em gîşin daviya xelek ama ya îro ku ejuliyana bora bu. Briya radio delal. U gelek spas jbu gahder kirina wa. U benda ma bin heya xelek akadin u helbestekidin u helbestvanekidin. U hendike u fuxaşide biminin.

Afrin'e serdana gündü bajaru genvedike. Briz xero Davud berpirse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubaren siyasi u tekliyen gişti, uşan deyek jı reveberya haremi, serdana ke meydani ili çend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedema serdane de şande dinişte cen gündü zarede, akibi basili, cilibri u xirib gire civyan.

Tam baş, guhdarin me Aziz Delal. İro am bovara bernamaya Rula Türkiye'de Suriye'de. Ve ajuliyana borama. Riya Radio Delal.

Dargah Hüsnü Nuriye ko Salima Babel es Salima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Dargah Hüsnü Nuriye rujan ko li saat a pencan sibehi hatta nehi ko sibehi jedi ruka iru ve bevaji hatiye da xuyani kadın hatiye Ravustan'da abiyek şijber ko da spekerina ko xabatın aliye Türkiye'yi kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riyedin avvara her du dargahan da de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirna riye ka nuya ko teybeti jubu bajar kaşiyaji bazırganiye.

duvarı. Duvarı ku babi jartına bu kanda. Gutine ka geliri heye. Dibije, eger ku jine ka ku peyvadar da khazi. Jihuza ruje ka bibe. Au kane ku ahaka ku jihuza biyani bedeng jipke. U jin, jihuza şaha jiku çelenge. Jin, şikakiya ji ku aliye ku cemiriya ku mevanzariya u şevekirina de jiku kapaniya ji ku jina biyani ji nisana denge ke. U ku pejanduriya ji de guci ku ev ji tiştajbu ku xatire ku eşandina mruven ku huza biye hatiya guci. U pergodin jişbu ku xastina keçan hene. Weki bala xabite ku de dibe ku qihza keça ku ma xaza xa. U diyawe ji bixaze u herweki din. U her aliyeki. Bu keke xa liku hesbeki dikire mruvan. U vehin jişku şineye gond. Bidura ku hesbereji diketin. U di çun cihe ku guhertina tişte pir balkiş. U li vırji çedi bu. Ku caran her. Her aliyeki li cile xaji ku diskini. U da xastin aliyen din jiko berava wanji vare. U jaran ji jinen ku aliyeki diji dev ku davetin her. U di bu sedema kuna buna berdale. Yan jiko jbu ku tınazaniya aliyeki idradı bu. U bukji aliye din ji deravandina evji tiştaji heremi bistrana oku tikravaniye şiraniye u balki şiye dahatin kirin. U her vahaji aliye ki pesnan, juanen uko zenciyen buka ko haji dida. U bukji ji aliye dinji khudiyan ko, dira qasi u dikirin le her demiji ko guhurtina dichu seri.

teknolojik de medit ku di sepanin dijital platformen ku danişinin terabiye serheyl u sepanen peşgeşigin. Da ku stres u fikaran kim bike zede bunek çebuye. Van amuran alikariya şıkandın adam xaya cuvaki girene. Uredane nexoşan ku nefeniyate vahijere hetiya malan ku xa alikariye bigerin.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisar Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.